Buluştuk bir sabah erken, karşılaştık o gün yoldan geçerken ve konuştuk.